Ormandori a operasyonu pasması verdi ve beri Roşin Arvati Ubre ve Birna Karsatan dile başvuru Suriye. Ahmet Lehjaj bu sana raghandiye. Dagar kari İsrail'e ku gulu baran kiriye u betupin artışa dardure gündek ku abdini da beri ku bombaya heruhaji. Ku hil pırkurdeka ve ku dardura veji be çekin ku reşandiye gran armaj girtiye u dehjam edeji. Bu baran da be berindariye anji zirariye meddi çeviye. Lebeli jitir su u ku hofeke jimezin. Xast navdile ku rumuştvanen gunde. Ko abiye kajı ko sedma peleka koş beriyan ya ko yamazın o sinor yandari abeler ko bajaro ke jiran ve tüm paras nasibin haji dinavle ve ko tevgerindene jibu ko ko hısna parasına uko kodi derketine kal malbatan koş beriyan jibundi abini ber ve bajaro ke jiran ve ko didema ko Fırukiyen ko ve Fırukvan adı yeni kodronu yeni kodakır keriyeli ezmaniye de fırın.

Danbaş göhterilme xoşavistu da lal. İru an bu vere bernamaya Suriye dediliği diru keda. Ve Juliana Borama. Briya Radio da lal.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
1: Ya da boş ver böyle iyi.

Reva bere karu baran teknikiyle hele bedi çerçova ya proje ya sıfır açal. Dekoje ali parzgah ya hele beji bu ko baştırkına ya u şeyliyan. U bedi tkirina asta u ya hiya trafiki hati desbekere. Karen ko çeka saz ya u tamam kirina ariye hele be. U deraz azı jidi domine.

Fermandoria operasyonu personası verildi ve beri Roşin Erwati Ubre ve Brina Karsaftan dile başvuru Suriye, Ahmet Lehjaj bu sana raghandiye, dağır kari İsrail'e ku gülü baran kiriye u ve topin arteşa dardure günde ku abdini da beri ku bombaya heruhaji, ku hilli pırkurdeka ve ku dardura veji be çekin ku reşandiye gran armaj girtiye u denjame deji, bu barane de be berindariya anji zirariya meddi çeviye, lebeli jitrisu ku hofeke jimezin xast navdile ku rumuştubanen günde, ku ev yakajı ku sedema peleka ku şberiyan ya ku yamezin u sinuriyen dariya beber ku bajaruki jiran ve, tüm parası nasibin haji de navle ve ku tevgelindene, jibuku ku hısına parısına uku, خودی در کتنا کال مالباتن کش بریان جگوند اپینی بر به بجارو که جیران و کرد دما کو فروکی این کو به فروک بانا ده یعنی کو درون این کو دا گر کریه لی ازمانی دفرن.

zuhrelerime heyecanı ne ayı? İru amma varaya bernamayı Rola Türkiye'de su vida. A Juliana Borama, Bria Radio de ne ayı?

xelkamaya eru lese ve amade buna balyoza Türkiye u hız hebaneci konsola xaniya Suriye ile Antabey ve dike urem mehevre nasıl ki?

Fermandoria operasyonu pastması verdire ve beriroşun ruate ubre ve birna karşıtan dile başvuru Suriye. Ahmed Lehjaj bu sana razhandiya. Dagar kari İsrail'e ku gulu baran kiriye u ve topin artışa dardure gunde ku abdini da beri ku bombaya heruhaji. Ko hel pur korteka ve ko da dura veji pe çekin ku reşandiya gran armaj girtiye u da enjame deji. Bu barane de be berindariya anji zirariya meddi çeviye lebeli jitri su ko hofek ejimezin xas navdile ko rumuştubanın gunde ko ev yakaji ko sedma peleka ko şberiyan ya ko yamazin u sinuriyen dariya beler ko bajaruki jiran ve tüm parası nasibin haji dinab lev u ko tevgelindene jibuko ko hısına parısına u ko خودی در کتنه کال مالباتن کش بریان جگونده اپینی برو به بجارو که جیران و کرد دماکو فروکی این کو به فروک بانا ده یعنی که درونی این کو دا گر کریه لی ازمانی ده فرن.

Dambaş, gahdarın mahiyeja o delal. İru am buvar ya bernamaya Suriye dedli liru keda. Ajul yanı porama. Briyara diyo delal. O xerik ama ya İru. Lise biz keftin diyru ki valkeş lepadil taxaye, Şeyh Maksud leparizgahaye hele be. Oren behevre, biz keftin diyru ki valkeş nasbikiye.

Fermandoria operasyonu pasması verdire ve beri roşuna ruatı ubre ve birine karşılatan dile başvuru Suriye. Ahmet Lehjaj bu sana radhandiye. Dağır kari İsrail'e ku gülü baran kiriye u ve topin artışa dardure gündü ku abdini da beri ku bombaya heruhaji. Ku hil pürkürteka ve ku da dura veji be çekin ku reşandiye gran armaj girtiye u da enjame deji. Bu barane de be birindariye anji zirariye meddi çeviye. Lebeli jitrisu u ku hofeke jimezin xas navdile ku rumuştubanen gündü. Ko abiye kajı ko sedma peleka koş beriyan ya ko yamazın o sinoriyen dariya beler ko bajaru ke jiran ve tüm paris nasibin haji dinable bu ko devgelindene jibu ko ko hısına parisina o ko kodi erkezina kale malbatan koş beriyan jibundi abini beri be bajaru ke jiran ve ko dedema ko Fırukiyen ko ve Fırukvan adı yeni kodronu ko da gırkeriyeli ezmaniye de fırın.

Rêve bir karu baran teknik ile hele bir çerçova ya proje ya sıfıra çal. Dekoje Ali Parzgah ya hele bir bu ko başlıkına o şehriyan. O bilen fikrine asta hüya trafiki hadi desbekerin. Karin ko çeka sazı ya oturam kerin ariyo hele bir. O derazazı jiydi domine. Re veberiya postaya hele be ku ofise kaj bu ku pişkeş kirina ku hizmet guzerin ji müştibanin bajarı til el aranî li bajarı ku til el hesalî li gundawarî li şelatî hele be vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sifîrê doktor berekat el yûsef û rêveberiya saziya postaya hele be birêz selim ku emîn û bi beşdariya hejmar

Damaş gönderilme haşa üstü değil. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve eşoliyana borama. Riya radyo değil.

Tirkiye Suriye şu fırtkırına hafkarya, her başta sektora tendrosti uzamistin kubijişkide maron domaka tafakiyi ki stratejiki imzadike. Projeyi paytaxtada davaka ko, cihati deşku armaja ve jubeji ko, fizkırna sinora ko, şirketin herimi, uşu peşkistina ko, binsaziya bijişkiya kumara, Tirkiye kumara Arabiya Suriye. Memorandumek fikrnak fikrna ya bir fere hev başaş bu bu hev kariya duvarı tendrosti o zaman size bir jakeleşi imza kirna. Afirmanı bu ki kafeka stratejik ya bir keftiya kote de şi havaldı da. Tekili şirketin yendin avbara her duvalat yanda cihanda şi korpika. Bu asoyen hev kariya tendrosti o kısmet kuzeyye beş bıxa. Bu avaya ki rasta rastri de bejuandiyen her du valatiyan ve her gele soru Türkiye'de jibi be. Umar asimamize girerim. Ama da buna bir persen ko veya bilindin vezarıkta tam zorustiye o perskoriya o şey varman den kojo her du aliyan bir reşiş koydu çer. Dümar asimende jihata ve gez girerim.

kirin e peymane o armanca ve. Umaran domako, fem kirina yi imza kirina pekat e kaje birend u bensaz yiyen ko cibi kirina ka lakhaşi digre. Bu aliyen cihrengiya en sektore bijişki, duhumina kojide her giringe juvara evin. Beş kısına hizmet güzeliyen çav deriya o bijişki. Kar khabab uşku bilinde kirina asla kiru barina ko, nakış karaya ona bende tindrosu.

hevkariya da zanistin bijişki de. O lekolinan da. Bijişkere kirina lekolinan zanisti u hevkare. Duvare teknoşiya ko tekoşina litiji kona xaşiyan ve girtiye. Kona xaşkaniyen ko nexaşiyen kronika o pişxistinajı ko teknolojiya bijişkiya o biyolojikji o dermanan. Breve birina kiraza, o karsata, tindrustiye kodanine, mekanizmeyen zelala, jbu persevdana bilez, o hefhengiya, hefhara, dirovşen elvatayin tindrustiye, o peyvanmendiyen, bibilez o avaya ki ko avveniya tindrustiye herini, karista bibe.

Fermandoria operasyonu pastması verdire ve berero şunaruate ubre ve berna karşıtan dile başvuru Suriye. Ahmed Lehjaj bu sana raghandiya. Dagar kari İsrail'e ku gulu baran kiriya u betupin artışa dar dure gunde ku abdini da bere ku bombaya heru haji. Ku hel per kurte ka va ku da dura veji pe çekin ku reşandiya gran armaj girtiya u da anjame deji. Bu barane da be berindariya anji zirariya meddi çeviye. Lebeli jitri su u ku hofek ejmezin. Xast navdile ku rumuştubanen gunde. Ko abiye kajı ko sedma peleka koş beriyan ya ko yamazın o sinoriyen dariya beler ko bajaru ke jiran ve tüm parası nasibin haji dinabla ve ko tevgelindene jibu ko ko hısına parasına o ko Xudi derketine kalı malbatan koş beriyan jibundi abini beru be bajaru ke jiran ve ko dedema ko Fırukiyen ko ve Fırukvan adı yeni kodronu yeni koda gırkeriyeli ezmaniye de fırın.